0: sa gozuya degiga martafoy say siyekar de chat estetrogane degiga digra madoko labartana kujikme danan kujikame demredra technicien grede samfil chikana shukurtur ang dimirindurkar reji dantan chikana jimta roje kabin teknik nona krakna fidel chir herme metoz eterni onu çok be gabirer de kar mikura dana sale mahamat sale adde tayna ketenanda umar idris umar erela balang labarinyandak Allah ki sofi kere ki saat uzor degege digirem beki nefak dondok. Ama çatırana lako fırkina ama aşana le şafenetin da manine cekana. Allah rahim cunum. Ama bu iki şarafe kalla çöğe gönle gönle. Assalamu alaikum.
1: Nani Jamena Tiyok Radyo Chat.